0: Şey aşağı olmayı. Beş. Hoşbaht olsun. Büyük yoğlan olsun. Yuna gün olsun. Toyunu gör aptal. Sen uşaklarından bir yerde. Hele olsun.
1: Olar. Ona ne var ki? Tek hoşbaht olsunlar.
0: Sağ ol. Oğlun sağlığına. Mübarek dar günü.
2: Gelenler darana dedim, balık da alacağım.
3: Bir balıktan ötürü 40 kilometre gitme bile vacip değil. Balık olmasa olmaz be ya.
1: Balığı ne yiyorsan?
2: Rafi'nin 5 yaş tamam olur, istirem uşağları konak çağırım.
3: Uşağa çok lazımdır bu. İki iki kişiler gelip keyif eylesin, hele gelseler. Az günde biri böyle pul harcama evazına, uşağa palto alır.

0: ülkeler öcü çıksın.
1: Vakfane. Ne diyor abi bu?
0: Bir vakfın öbürü değil.
1: Bak.
0: Yine aşk aşığı.
1: Sen git kızlarla.
0: Ben onlarla küsürüyorum.
1: Sana da öyle ha. Sağ.
0: Gena. Bura bak Gena. Ver ben de sileyim. Evazında kitap veririm. Okuyarsan bilirsen kim yazdı. Stevenson. Bilirsen ne diyor? Cezireler adası.
1: Tüpürüm sana cezireler.
0: Ne diyeceğiz bu? Piratlardan yazır.
1: Şekiller var.
0: Antika.
1: Bakın. Seni
0: uşak. Canlar gelin.

0: Hey, so weiß er. No, the way I like to do that. He's good at arama. Ne işe tapalım?
1: Ada, kart çıkarır tapandan sonra gel bakarsan.
2: İtirmişim, hamısını itirmişim. Pullar da, kartuşkalar da, anam kaydanda öldüreceğim hani. Hala tapışmıştı ki, belki sakla.
3: Çöre kartuşkamı itirmişim. Şu da ağır ya.
4: Anamızın baylava.

0: Menzillere sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 2041.
1: Kaspak Sungayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kredit ile. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
2: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat dersi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Deluxe Residence Sibriz'de satışa başladı. 20% ilkin ödeniş, 48 aya dek faizsiz daxili kredit imkanıyla. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

yok olacak. Benden bir de bir de olmayacak. Eh güzel kızlar çok olacak. Benden

zamanın akşama alışarım. Ne de insanların arasına karışarım. Öz özüme geze geze danışarım. Bunun hele soyu var, yakışı var. Ya bu elin faizine yakışını. Üşüyorum ihtiyacım.

0: Sanat Bonus seni gözlüyor.
1: UEFA Şampiyonlar Ligası, Avrupa Ligası ve Konferans Ligası oyunları TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artık gitenin muhteşem kulüp turnirlerini TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izleyebilirsiniz. TVNET, futbol bizde izlenilir. Koşulmak için ott.tvnet.az saytına veya 055 553 35 WhatsApp numarasına müracaat edin. TVNET Audiovisual Şura'nın lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
0: Misli az'da Dünya Çempiyonatı'na özel mühteşem kampanyaya koşul.

yok olacak. Benden bir de bir de olmayacak. Güzel kızlar çok olacak.

0: Sizden idareni isteyen var. Loja aksını. Nece yani garaj? Tez ol, kadrola şöbesini veriyorum.
1: Ömreniz cevap vermiş.
2: Dengege.
1: Gözleyin.
2: Körpünü veririm. Danış o.
1: Köhne hamam, köhne tas.
0: Ne olub ki?
1: Yine de cemaate hede korku gelirsin.
0: Ele bilirdim her şeyi unutmuşsan.
1: Sonra gelip ondan üzr isteyeceksin. Onu tinlerde gözleyip axtaracaksan. O da ele bilecek uşaqlık illerinin hayal dostusan. Onda onun sadelöflüğüne güleceksin. Hamıyla belə rəftar etmək olmaz. Adam başqalarına lazım olduğunu biləndə lap büyük sex rəisi yox. Adi telefonçu olsa da onu heç bir hədə qorxutmur. İndi kiminlə danışmaq istəyirsən? Kadrlar şöbəsi ilə ya ocaqçı ilə?
0: Ancaq səninlə.